0: Victoria Donode reklamą. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Bizda bolani urish oddiy holat. U oddiy. Parkka urib olib kirib, urib olib chiqadi-yu. O'ynatgan olib kirib ketyapti.
3: Tut, yugurma, mash tut. Turşetta, kah ketipsan, bir karıcı bu alet. E küçük ne, turma etti. Sen hükküzüme an kayyapsan, keçeni körmeyen misin? Ükeğini, kolunu şu an, ükeğini kolunu şu an.
4: Bala halı parka kirge yok azizler. Şimdi bizi ballar hem ki bana 5-6'da keçeliğe çıkkandan ki gün, dadacan, anacan, baza kıldık. Topkan izge huda bereke versin. Kaytamız demi etti. 10'da keçeliğe çıkarıp bittesi ki polis etmeye kalsın.
5: Mezun geçiyor.
4: O can balam şunçasına çıktın ki sen oğlum. Pulum tükep kaldı da. Üge var pulap geleydi ki yana çıkamız. Yani rahmini kildirip öpkaz tuğlu bir yığılıydı bilesin. Pulum tükep kaldı da dedesinin altından pulap geldi. Yana çıkamız.
5: Vay zügel.
4: Şunu korudan şöyle bala ananı bir kakarı tartar. Gitti ya. Gitti ya. Sen analarımızdan zor yolunu tapken de. Şuna koy var hatta. Kalor şette. Gettim ne? Seni maşette it yap getirdim maşette ben gittim. Olaya mı daha karaydı? Karası vaziyet ağır. Şu numara ötme yaptı. Ona da tacirme kop. Kop git yaptı bala. Tohta. Şimdi balanı amellep, kundurup. Şunu da parktan avuç bitirsin. Bitti iplos, şer kurtarıp geliyordu.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo pukka.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Unge yam çüntür varamız. İki ayol ertalaşıp podshohga arz kıldı. Podshoh erni ikkiga aralashni taklif kıldı. İkkala ayol ham rozi bo'ldi.
2: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

yor bir bor kelishing qaniydi pichirlab aytsang sevishing borimni poyingga to'kib sochardim men faqat qalbimni senga ochardim aylasang ixtiyor bir bor kelishing

0: Kel, yashirib qo'yayin seni yurakning eng chuqur yeriga. Keyin sen ham yashirgin meni yurakning eng chuqur yeriga. Topolmasin bizlarni birov.
1: FM 106.5 Sermavj muhabbatning sarkash to'lqini.

qimni qara xasta bu dilimga davomi sanayt oy nuri taralgan yuzlaring sevdim oxular havasman ko'zlaring sevdim kuy kabi taralar ovozing mayin ismimni chaqirgan so'zlaring sevdim.